0: Ji
1: Yani
0: aras. Yani xepe yani evet yani qelevuk. Yani kesi bir kilo ya qelevan jere
1: Bele.
0: bir soranin dibine xepe. Giyan ji yani can. Ja
1: Bele.
0: bi havra gutiye xepe giyan. Bitxom. Bitxom yani este bixom xepe giyan.
1: E afiyet be.
2: Hoy hoy hoy hoy hoy. Can xapa.

0: Gutiye, selamun aleykum keke Hasan Şebnem Hanım nane girdi vaxta ku çi dikirin bi nav melemeni pexweş bu.
1: Kişan nan?
0: Ev de girdi.
1: Girdi.
0: Evet.
1: Ev kudri.
0: Nane girdi, devera me heye pexweş e. Yani de madde nane fagi lavaş xiste fırın tandüri. Em de bin tandür, tandüra da xilas bu. De daviye de ayca jibu taştı jibu deste zara kade girde ten çekirin girde işte ki pır hoşa naha ev keke me gutiye gutiye bi melemeni hoşa ya keko bi melemeni ez barım ez naneki bi melemeni bixum naneki ji bi tavuk haku melemen te de hatiye çekirin yani ez melemeni bi nan nahum ez nani bi melemeni dukam
1: wow.
0: çünkü ev girde pır hoşa dişteki acib tameke cuda heye
1: Ede baş inşal havale me koha nane girde zanın çek nemel tamayış binerin.
0: Ez bu kadar nasıl?
1: Baş koy. Gele ki koşa hayra bir viya vay. Me abe şipkin işe hayra kese zane. Kese zane al ali ki kese ku zane bu kadar ali ki.
0: Ez vanım ye ku zane bukun.
1: Ne güzel?
0: Mıkabın.
1: Eri.
0: Yani mıkabın min pır havla kodaya ku ez bıkarın nam bıpeyjim jid. Mali deci min gellek caran havla kodaya le
1: Ne kariyer. Na na çöpü. Süper ev ya tevi mani ko. Süper o. Hendik maya çiçki maya ko idi çiçek idi idi bir servo kevi.
0: Yani.
1: Le hayda fırın he babca fırın nizam okey. Yani cana merit beje hayda nizanım rahat ya canım.
0: Ya.
1: Merhaba ama pera ala kadar cinabe.
0: Vesaye. Di rastı işte ki ko esprje hazdikim yani kar behavior kiren prj de çak başyamın li şeyane ki ko xde belki ne de herkese ki di de hende kesan. Mesela hizmetkemin hayat de bije es saat se rabu se şevi bije az xal şar bom min habire xwa çekir habire xwa saat se şevi de gunda çekir ya saat nizam şeş bu beş bu bije min nane xwa avet alur min nane xwa pat jibu saat haşte nane min derket ya xalas bu ya taze hedi hedi mal xal şar de be yani Viyajı şiyan eke ko rastı kodeda ya hindek kesan.
1: Yani

0: Selamun aleyküm. Keke Hasan. Sıba tev xuşka şemnen. Bi xeyr be. O slav rojiz ve her diyara. Meyro disa bere xuda süvereke. Mi bredanem için süvereke. O bi xeyr be inşallah mi inşev kadinin. O ez mehmeali iş farkin hemşeriyette. O tedvi ez iro ez patlicanlı ki bugün veya xud ez kavurma ki bakım az tercih işler adelim. Tabi ki kica bakım az irovi bakım. Selamun aleyküm. O hatırı ve.
1: Ve ister çavara ki kim ya? Vallahi te karara ki hoş da. Le zani eme çıpkın. Eme nana ki jideynim beri.

Bu gula Şeyhan İbrahim Küçük Yebran İbrahim Kulye de Şevkhan İbrahim Veladi Halibe de ve Kuşe ve Derman İbrahim Hayya dünya ve şababe keder Umar'ı kame hamyan İbrahim Veladi Halibe Halibe Sane de Şevkhan İbrahim Kuşe ve Derman

Pere kohdarin heja disem, hejmara xoya vasabete xinbira wa 051-818-318-de 051-818-318-de Hundikarin mesaj u peyame xoya jmere binivisinin her wakî din rupelameya Instagrami TRT Kurdî Radyo hesabı meya fermiye Şuha logoya me sora duye dereji hundikarin Mesaj u peyame xoya jmere binivisinin gotiya weşan xoş Gava goa mo gohdar dikin ki xoşiya mehi betir zedettir dibi Züleyha Asaf jmere gotiye şuha gava govan hevokana jiun dinivisinin Bisaya wajji ki xoşiya mehi betir bilintir dibi hun her hebin her sağbin Jigeyni ve jigotiya ve şan xoş xoşka delal Me deng daya radyoya ve ubre buwe geleke xoşeke ki Kamburan jmere gotiya jbatmane sersera serçava Slavye germ ji çaraliyen velate xoare Ji çaraliyen Türkiye re dişinin Vam dişinin jbatmane reji Egon ha denge radyoya xoa vekirne Şuha un bernama kef xoşiye Roniya evare gohdari dikin Ve sitran vare ser radyoyem Em hevra goye xo bedin sitrana narini

Paşe de go avdol xoberda nova şere xozane koçe yale çıtı beyadina avdol xoberda nova şere xozane go paşa be sere bo ve tekem hasbe gore baba niye ze deste germe germistane be merv hevdi zo aneme ye ine ahedle mi yo adle mi yo adle mi yo adle

devine odege go kalas ker Hasan uçer ko biçuki bir aşirin memi al amire kon kere serpiş tabu zire vasvar kere Eyrebin evi serhavzi gulab ava kasteli cümezken ezina zeda da rast ker Mire kon kere memi al am ve sibe dilber kevani zina zeda Li serhavzi gulab ava kasteli çavi seri gadi vüdüle kanaz kiraya

Ay, resulü çağrı mı ben elvanı teket ya başarı cizire sevdalı serim bin dayalım biyemiz kuambere ay ay. İde bin ino çelü yekruna azbu zirevanem birretine hayvanı te. Tici kalı ki kalı azri ki satılı lava kasteli kine vine bide beray. Tici hepsinde var ya sütü bağım tijde katı kevine kevbu muhbeti. Lehember konağa arsi çerkutu celal ya. Ejir azime birasım elimine kelibi şevkinin bari kurşine kuleti egali jirakinu bide.

ezanı birey mehana zilamı kiloş kofi Ne yedile şerici birine kıraptır herhalde köhe Ne yebua Kur'an el malam O dünya kharabı be medo kamara mele koyge sözü kırarı

me vara ro drenga ro tune masi gagule bishkifti selamla bu koga kelema Teyezri ala berda megama kavlu kırar jibona minu tevanema Amu alem tefze uci sana paru şahit tercimra soz ekdabu Eze hev ya sozu kavlu kırar u bekte etemam Sala parvişanı ezi güle divana revşa cuva tabım Sala isa tez halandım fenani kuma deve ganyanu cema fenani mumuje düşüma Ava mal kırabdı ki cia kuma hurce enema Ne sonya amre mi da tezkir mehesir edili eder